0: bu ertaga bosh miya fizkultura sahifasi.
1: Ayyem,
0: uyanamız.
1: Uyanamız, sizni de uyatamız, bosh miyalarında uyatamız. Yep, nerse bugün?
0: Demek, her vaqtda qışam, bir ay bir tavuşa koyabız, avaz. Siz şuna işitip alasız. Tuqta ni ideali bu deyip, anladım deysiz de.
1: İyim.
0: Bizge Max'a 8-9-10-7, 85-55, 91-5 numarına yazasız.
1: Ebiz kütü ebiz.
0: Eyyem.
1: Ya, bugün, tınlayabız.
0: İhtibar, baş milerin.
1: Uyatamız.
0: Ha.
1: Nersine buldu bu? Bu ne bu?
0: Seni tanıdın mı? Baş miyeli yıklayı.
1: Yok, baş miye bir türlü neydi? Kungil başka türlü ne?
0: Senin şul bulur indi. Senikiler gül

0: Unika Plus.
1: Edebi Okular. Anğam Atnabayev. Tillerimiz sözler birden, tilsizler sileşirlik. Tik tilim yok. Yaratan bit gitme deyip endeşirlik. Günlerime yoktu birden kıyaslar günleşirlik. Tik günüm yok. Sin bardağı tünge de dinleşirlik. Bilegime küşler birden batırını tünkerirlik. Tik küşüm yok. Sin kaldırgan boşluğunu kütarırlık.